Kaçan hevesler birleşir, acı böyle titreşir. Eve olursun susuzluğun, yuva arzun depreşir.